0: dala çıkmıyor. İlk hey Lata Mangeşkar. İlk hey Radio Mitista. Hem sefer zindagi ka.
1: O tay din na jawani nal çal di.
0: 90.0 megahertz par. अम्बाला केंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए